Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.

0: reklam.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
5: sınırsızca. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: hattı mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bir günün başlangıcındayız. 17 Temmuz bugün Cuma. Aşkın frekansı Slow Türk'ten herkese günaydın. Yeni güne sevdiğimiz sesler, duygu dolu şarkılarla merhaba diyeceğiz Slow Türk'te. Önümüzdeki 4 saat boyunca güzel bir gün, iyi bir sabah dilerim herkese.

0: karşımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seni

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bütün bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: Reklam.
6: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların etkili olduğu bir cuma günü tahmin ediliyor bugün yurt genelinde. Karadeniz kıyılarında zaman zaman geçici yağışlar görülebilir. Ege'nin kuzeyinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Mevsim normalleri civarında seyreden bu hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren iç ve batı kesimlerde artacağı, yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 14.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 53.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.037, çeyrek altın 10.240 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hele güzel istikballe.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

İnsan bazen en büyük mesafeyi kilometrelerle değil de küçük eksiklerle koyuyor. Bir selamın gelmediği, bir teşekkürün çok görüldüğü yerde insanın içinden bir şey paylaşmak da gelmiyor. Çünkü mesele büyük jestler değildir aslında. Seni görüyorum, seni önemsiyorum diyen, diyebilen o küçük sözlerdir. Bu yüzden inceliğin olmadığı yerde insan kalın bir duvar örer. Kalın duvarlar yerine incelikler karşılasın bizi bu cuma gününde. Yeni güne yolculuğumuz dileklerle devam ediyor. Sen...

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5.5 santimetrelik boylarıyla arı sinek kuşları Küba'da ve Karayip Adaları'nda yaşar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere Saadetleri hattından başlayarak Avcılar Küçükçekmece çevresi etkili. Sefaköy Yenibosna Şirin Evler Bahçeli Evleri hattında trafik belirgin şekilde ağırlaşıyor. Temde Mahmut Bey Basın Ekspres bağlantı yolları ve Hassal çevresi etkili. Anadolu yakasında Göztepe Kozyatağı hattıyla Altunizade Üsküdar bağlantı yolları etkili. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili. Aksi istikamette her iki köprüde akıcılığını sürdürüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bazı insanlar da karşımıza sırf onlara benzemeyelim diye çıkar. Hayatımıza girerler ama bizi iyi hissettirmek için değil, bir şeyi fark ettirmek için. Bazen nasıl sevilmemesi gerektiğini öğretirler. Bazen nasıl davranılmaması gerektiğini. Yani her karşılaşma güzel bir hatıra bırakmaz ama her insan bir iz bırakır. Bazen de hayatın en değerli öğretmenleri bize işte böyle biri olmamalısın dedirten insanlar oluyor.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 61 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 53 orta, İzmir 64 ile hassas gruplar için riskli, Adana 84 ile sağlıksız, Samsun 65 derece ile hassas gruplar için riskli, Diyarbakır ise 47 derece ile iyi seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Sigma ve

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu.

0: İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türk'te sevdiğimiz şarkılarla yeni güne ilerlemeyi, insanları, ilişkileri düşünmeyi, konuşmayı sürdürüyoruz. Sizin de vardır etrafınızda beni çok kıskanıyorlar diyenler. Doğrudur, kıskanılan insanlar vardır ama bazen de gereğinden büyük bir özgüven, en sıradan olayı bile kıskançlık sanabiliyor. Herkesin gündeminde kendisinin olduğunu düşünmek de bunun küçük bir belirtisidir aslında. Oysa gerçek şudur ki insanlar çoğu zaman bizi değil, kendi hayatlarını düşünürler. Yani bazen ortada kıskançlık değil, sadece biraz fazla özgüven vardır. Sizce de öyle değil mi?

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere Saadet Dere hattından başlayarak Avcılar Küçükçekmece çevresi etkili. Sefaköy Yeni Bosna Şirin Evler Bahçeli Evler hattında trafik belirgin şekilde ağırlaşıyor. Temde Mahmut Bey Basın Ekspres bağlantı yolları ve Hastal çevresi etkili. Anadolu yakasında Göztepe Kozyatağı hattıyla Altunizade Üsküdar bağlantı yolları etkili. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili. Aksi istikamette her iki köprüde akıcılığını sürdürüyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Sakin bir cuma sabahı sevdiğimiz şarkılar kulaklarımızda yeni güne ilerlemeyi sürdürüyoruz. Peki sizin sabahınız nasıl? Belki de telaşlıdır, dediğim gibi sakin değildir. Ya da rutindir, biraz acele, biraz kalabalık. Hadi gelin bu cuma sabahından bahsedin siz de. Sevdiklerinize selamı ve günaydınınızı da eklemeyi unutmayın. 549 659 66 00 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarısı aydem olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yeni günün günaydın mesajları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Amasya'dan Mahmut Kaya tüm emekçilere armağan ediyor. Adapazarı'ndan Nur bu sabah da evde işlerimi hallederken sizin şarkılarınızı dinlemek çok keyifli diyor. İzmir'den Görkem de tüm iş arkadaşlarına armağan ediyor. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye en güzel yerine.

Radyo Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Münevver diyor ki askerdeki sevgilime özlem dolu bir şarkı gönderir misiniz benden? Burcu ilk göz ağrım canım yeğenim kuzeyim için istiyorum diyor. İbrahim uzaklardan Libya'dan bize selamlar göndermiş. Denizli'deki eşi ve çocuklarına armağan ediyor. Kavuşmanız dileğiyle çalalım şarkımızı size. Uşak'tan selamlar gönderen dinleyicimiz de tüm yargı çalışanları için istiyorum demiş Sema. Bizden de sevgiler Uşak'a. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.086 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 54.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.058, çeyrek altın 10.274 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

Slow Türk'te yeni güne günaydın dedik. Haftanın en sevilen günlerinden biri Cuma'yı karşıladık. Umarım güzellikler getirsin bize 17 Temmuz Cuma günü. Ben Didem, saat 11'e yaklaşırken benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş sizlerle olacak. Slow Türk'te aşkla kalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sinop. Yüzyıllar boyunca bir liman kenti olmuş, pek çok uygarlığı ağırlamış, ilk çağ düşünürlerinden Diyojen'in doğduğu yer olarak da anımsanmış olan Sinop, eşsiz doğal güzellikleriyle de görenleri kendisine hayran bırakıyor. Günümüzde müze olarak hizmet veren, geçmişi 4000 yıl öncesine uzanan bir kalenin içerisinde bulunan Sinop'un en ünlü yapılarından biri olan tarihi Sinop Cezaevi, Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunan İnceburun Feneri, sakinliği ve bol oksijeniyle Hamilyos Koyu gibi doğal ve kültürel zenginlikleri keşfederken, şüphesiz Sinop'un en meşhur yemeği olan Sinop mantısını da tatmadan dönmeyin. Mitolojilere konu olan ve görenleri kendisine hayran bırakan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hız

0: Altis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Nuray ve Ceren Gündoğdu, Beni Affet'le radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Haftanın en sevilen günlerinden birini Cuma yaşıyoruz. Hepimiz için güzel bir gün, hatta güzel bir hafta sonu olsun. Haluk Sarıtaş ben, yine 4 saat boyunca en yeni şarkıların yanı sıra sizlerin seçtiği şarkılarla da yarı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar.

müziğiyken konuşuruz. Kaş 2 radyonuzdaydı. Slow Trip'te yeni bir şarkıyla devam edelim. Bengü bugün itibariyle hayranlarıyla tekrar buluştu. İşte o parça Dur Nereye Slow Trip'te.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bana Sorma İkilem radyonuz sayesinde Slow Türk'te yeni şarkıları dinletmeye devam edeyim. 10 yıl aradan sonra Model grubu yepyeni bir şarkıyla karşımıza çıktı. İşte o parça Ölürüm Daha İyi radyonuzda.

Yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Yalın Halbuki ile radyonuz saydı. Slow Türk'te birazdan istek hattımız devreye girecek ve sizler de sesli mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Ama öncesinde Neco burada. Seni bana katsam Slow Türk'te.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sinop. Yüzyıllar boyunca bir liman kenti olmuş, pek çok uygarlığı ağırlamış, ilk çağ düşünürlerinden Diyojen'in doğduğu yer olarak da anımsanmış olan Sinop, eşsiz doğal güzellikleriyle de görenleri kendisine hayran bırakıyor. Günümüzde müze olarak hizmet veren, geçmişi 4000 yıl öncesine uzanan bir kalenin içerisinde bulunan Sinop'un en ünlü yapılarından biri olan tarihi Sinop Cezaevi, Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunan İnceburun Feneri, sakinliği ve bol oksijeniyle Hamilyos Koyu gibi doğal ve kültürel zenginlikleri keşfederken, şüphesiz Sinop'un en meşhur yemeği olan Sinop mantısını da tatmadan dönmeyin. Mitolojilere konu olan ve görenleri kendisine hayran bırakan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklar

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: bilse de böyle.
1: Slow Trip'te artık istek hattımız devrede. Sizler seçiyorsunuz, biz de yayın akışımıza uygunsa çalıyoruz. İşte numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Belcan ve APO Kıyamam'la radyonuz saydı. İstek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyicilerimize kulak vermeye başlayalım.
1: Günaydın Small Türk, günaydın Halit Bey, iyi yayınlar. Bu kadar güzel kalbimize dokunuyorsunuz ki, Ankara Tarım Bakanlığı'ndan Faruk ben. Bugünkü sıradaki parçayı insanların kalbine güzel dokunan insanlara gelsin istiyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar gönderiyorum.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 61 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 53 orta, İzmir 64 ile hassas gruplar için riskli, Adana 84 ile sağlıksız, Samsun 65 dereceyle hassas gruplar için riskli, Diyarbakır ise 47 dereceyle iyi seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Sistemden online satışım durdu.
4: Tahmin de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tahmin.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tahmin.
5: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Adı İntikam'dı. Afra radyonuzdaydı. Slow Türk'te Adana'dayız.
1: Haluk abi günaydın, merhabalar. Adana'dan ben Eda Gül. Sizleri severek dinliyorum. Bizden bir daha sevmek yok. Afra şarkısını çalarsınız çok sevinirim. Çok ama çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.016 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.97'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.066, çeyrek altın 10.285 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

35 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayiler.

SlowTürk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Selam Slow Türk dinleyicileri. Adıyaman merkezden herkese selamlar. Sıradaki parçayı biricik eşim, üç çocuğumun annesi Esra'ya armağan ediyorum. İyi dinleyiciler.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu?

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dedüptüman Aleyna Tilki, sana güvenmiyorum. Radyonu sahibi. Slow Türk'te bir Antalya'ya gidelim.
1: Merhaba Haluk Bey, kolay gelsin. Ben Antalya'dan Derya. Sevinçcenk'ten üzülmeyelim ki istiyorum. Çok güzel tadalım yapıyorsunuz. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.

0: Semicenk, üzülmedim ki radyonuzdaydı. Sağlık çalışanlarımız var, hemen kulak verelim.
1: Merhabalar. Biz sağlık çalışanları olarak doktorumuz İknur Hanım'a, sorumlumuz Gülsüm Hanım'a, sekreterimiz Sevda Hanım'a, hemşirelerimiz Fatma Hanım ve Hatice Hanım başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına Sezen Aksu'dan Begonville şarkısını armağan etmek istiyoruz. Herkese müzik dolu çok güzel bir gün diliyoruz. İyi günler efendim.
0: Tüm sağlık çalışanlarımıza biz de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Begon-

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Bir kültünle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. İstanbul'dayız.
1: Aynı sabahlar Halit Bey. Esenyurt'tan İbrahim Bey. Esenyurt'un en güzel melek kızı için sizden hocam modellenme şarkısını çalarsanız çok sevinirim.

0: Model grubu May ile radyonuzda ait 13.30 oldu saatler. Sesli mesajlarda Teoman isteği var.
1: İyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Ayşe. Benim sizden isteğim Teoman'dan bir şarkı çalmanız. Çalarsanız sevinirim. Teşekkürler.
0: O zaman Teoman Gönül Çelen'le Slow Türk'te. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: biz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Zeynep Aslık, Kör Sevdam'la geride bıraktığımız isimdi. 13.48 oldu saatler. Slow Türk'te sesli mesajlarda İstanbul'dayız.
1: İyi yayınlar. İstanbul'dan Sadık Akman, eşim Gülşah için Çelik'ten Her Şey şarkısını çalarsan sevinirim. Kalbimin yarısı ve beni tamamlayan eşimi çok seviyorum. İyi yayınlar.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sinop. Yüzyıllar boyunca bir liman kenti olmuş, pek çok uygarlığı ağırlamış, ilk çağ düşünürlerinden Diyojen'in doğduğu yer olarak da anımsanmış olan Sinop, eşsiz doğal güzellikleriyle de görenleri kendisine hayran bırakıyor. Günümüzde müze olarak hizmet veren, geçmişi 4000 yıl öncesine uzanan bir kalenin içerisinde bulunan Sinop'un en ünlü yapılarından biri olan tarihi Sinop Cezaevi, Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunan İnceburun Feneri, sakinliği ve bol oksijeniyle Hamilyos Koyu gibi doğal ve kültürel zenginlikleri keşfederken şüphesiz Sinop'un en meşhur yemeği olan Sinop mantısını da tatmadan dönmeyin. Mitolojilere konu olan ve görenleri kendisine hayran bırakan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Başka ve İrem Derici radyonuzdaydı. Şimdi geçmişe gideceğiz ama önce dinleyicimize kulak verelim. Neredeyiz? Antalya Manavgat'tayız.
1: İyi yayınlar. Manavgat Antalya'dan Yağmur ben. İş yerinde müdürümüz çok değerli Emine Hanım'la birlikte dinliyoruz yayınınızı. Rica etsem müdürümüz için Aynadan Severek Ayrılanlar parçasını çalar mısınız?
0: Çalarız tabii. Ayna, Severek Ayrılanlar, Slow Türk'te.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: kurallarını sunar.
1: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.

0: Bu hasrete pranga eskitemem. Deli Zaman, Maviler Radyonuz'daydı. Bugün ülkemizin birçok hastanesinden hem yazılı hem de sesli mesajlar geliyor ve gelmeye de devam ediyor. Onlardan bir tanesi.
1: Merhabalar. İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi'nden dinliyoruz bizler de sizleri. Boş Liman şarkısını çalabilir misiniz? İyi yayınlar.
0: Buradan bir kez daha sağlık çalışanlarımıza iyi ki varsınız diyorum ve hemen şarkıya geçiyorum.

0: Boş Liman radyonuzdaydı bu kez. Neredeyiz? Antalya Şehir Hastanesi'ndeyiz.
1: Antalya Şehir Hastanesi KBB ameliyathanesinden uzman doktor Zuhal Zeybek Sivas, asistan doktorlarımız Emre Özdemir, Nadir Alahabalı ve Esra Güzel, hemşiremiz Sümeyye Keskin, anestezi teknikeri Beyzanur Albayrak olarak tüm sağlık çalışanlarına kolay gelsin diyoruz. Bizlere çalışma boyunca eşlik eden Slow Türk ailesine sevgilerimizi gönderiyoruz. Mümkünse Tan Taşçı'dan Yok Başka Hayalim şarkısını bizlere armağan eder misiniz? İyi yayınlar.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tabii ki armağan ederiz. Tan Taşçı, Slow Türk'te.

0: Yok başka hayalim. Tan Taşçı geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Kayahan isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey, yayınlar. Sema ben, Uşak'tan dinliyorum sizi.
0: Merhaba.
1: Ben de sizden Kayahan Bir Aşk Hikayesi şarkısını istiyorum. Bu şarkıya sağlık çalışanı olan eşime armağan ediyorum. Teşekkür ederim.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

sen ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et. iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Mabel Matiz kömürle radyonuzun haydi günün son sesli mesajına kulak verelim.
1: Selamlar, merhabalar, kolay gelsin. Antalya Şehir Hastanesi'nde plastik cerrahi Vedat Can İşler'e aramızdan ayrıldığı için bir parça armağan etmek istiyoruz.
0: Tabii.
1: Berkan Kurul, Muhammed Aras, Rulü Mehmet Göyce, Engin Softa'dan bir şarkı armağan etmenizi istiyoruz. Şarkımız Sezen Aksu Gidiyorum.
0: Peki ama önce veda edeyim. Haluk Sarıtaş ben, gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu gece tam 12'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Hoşça kal Türkiye.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.

0: getir. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın en beklenilen, en sevilen günü Cuma gününde 15. saatteyiz. Artık bugünü de akşama kavuşturmaya ve hafta sonunu karşılamaya doğru ilerleyeceğiz. Ben Şeyma Şener sizlerleyim. Hafta içi her gün yaptığımız gibi bugün de 19'a dek şarkılara birlikte kulak vereceğiz. Hadi hemen başlıyoruz.

0: Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hafta sonuna yaklaşmanın keyfini yaşıyoruz dedik ama zor bir cumartesi bizleri bekliyor olabilir. Dünkü yayınımızda konuşmuştuk. Bir kez daha hatırlatalım ki cumartesi planlarını yapanlar bunu da göz önünde bulundursunlar. Çünkü dün meteoroloji sıcaklığın pik yapacağı tarih olarak 18 Temmuz'u işaret etmişti. Yarın yılın, bu yazın en sıcak gününü yaşayacağız büyük ihtimalle. O yüzden dediğim gibi planınızı yaparken mümkün olduğunca akşam saatlerine kadar en azından evden, serin yerlerden ayrılmayacağınız bir program oluşturun.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.002 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.044, çeyrek altın 10.247 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Cuma yorgunluğu ne durumda? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hadi biraz da sizi dinleyelim. Tabii hepsinden önce şarkıları kimlerle paylaşacaksınız, neler yazacaksınız? Hepsini bekliyorum. Her gün yaptığımız gibi siz mesajları yazın, gönderin. Ben de önümüzdeki bölümde bir bir yayında yazdıklarınızı okuyacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0'a Cuma dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Merter Topkapı, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir, Sancaktepe Ümraniye çevresi zaman zaman yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Hastası istikametinde etkili aksiyonda akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikametlere seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

Programımızın yeni bölümünü ve akşam üzerine başlatan şarkıları dinlediysek hadi mesajlar da gelsin. Furkan yazmış öncelikle. Severek dinlediğini paylaşmış. Teşekkür ediyorum. Mezuniyetim için ve eğitim hayatımda beni asla yalnız bırakmayan Esra ile birlikte yolda sizi dinliyoruz. Onu çok seviyorum. Bunu söylemek istedim demiş. İyi yolculuklar diliyoruz. Şarkımıza geçerken numaramızı da tekrarlıyoruz. Cuma akşam üzerinde kimler nerelerde dinliyorlar, neler yazacaklar, mesajları bekliyorum ve birazdan da okumaya devam ediyorum. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0, 549 659 66 çift 0'a yazabilirsiniz.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 61 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 53 orta, İzmir 64 ile hassas gruplar için riskli, Adana 84 ile sağlıksız, Samsun 65 derece ile hassas gruplar için riskli, Diyarbakır ise 47 derece ile iyi seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sıradaki mesajlarımıza bakalım. İzmir'den sevgili Füsun her gün olduğu gibi bugünkü şarkısını bekliyor. Onun için çalacağız. Instagram'dan yazan dinleyicilerim vardı. Onları biraz geç görüyorum, kusura bakmasınlar ama hemen bahsetmek istiyorum. Öncelikle Deniz Berber iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum. Mert yazmış. Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugayı'nda görev alan arkadaşım Sefa için istiyorum. Gelecek şarkıyı demiş. İyi görevler diliyorum. Bu arada WhatsApp numaramı tekrarlayayım ama isteyenler aynen bu şekilde Instagram'dan da son postun altına yazmak istediklerini yazabilirler. Onları da okuruz o zaman. Şeyma Şener Instagram hesabından bahsediyorum. WhatsApp mesajları için ise 549 659 66 çift 0.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.002 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.044, çeyrek altın 10.247 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hele güzel İstikbal'le.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 70...

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Güzel şarkılar ve mesajlarınızla bu saati de yavaş yavaş tamamlayalım ve sonrasında günün yorgunluğunu dindirecek şarkılarla yepyeni bir bölümde buluşacağız. İzmir'den Nisa, iki haftadır aralıksız her gün beni dinlediğini söylemiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı canım aileme armağan ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum demiş. Nisa, bundan sonra yayına bekliyoruz öyleyse. Sana ve ailene geliyor şarkımız. Annesiyle birlikte dinleyen başka bir dinleyicimiz vardı, Belinay. Üstelik yaprak sararken bizi dinliyorlarmış, yaprak sarma yaparken. Kolaylıklar dilerim, afiyet olsun şimdiden. Not olarak da Aliye'yi çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Biz iletmiş olalım.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarının fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30.000 liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: Hayat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Böyle
1: bir dünya. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Slow Türk İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hem WhatsApp hem Instagram mesajlarımız var. Yeni bölüme de onlarla başlayalım. Öncelikle Ceyda, eşim Lütfü Sefa ve kızım Mihra'yı çok seviyorum. Bize yolculukta eşlik ettiğiniz için de size teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı bize gelsin demiş. İyi yolculuklar diliyorum güzel ailemize. Almanya'dan Mehmet, eşim ve sizi çok seviyoruz. Sıradaki şarkıyı memleket hasreti çekenlere gönderiyoruz demişler. Almanya'ya sevgiler, selamlarla. Şarkımız hemen size.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sinop. Yüzyıllar boyunca bir liman kenti olmuş, pek çok uygarlığı ağırlamış, ilk çağ düşünürlerinden Diyojen'in doğduğu yer olarak da anımsanmış olan Sinop, eşsiz doğal güzellikleriyle de görenleri kendisine hayran bırakıyor. Günümüzde müze olarak hizmet veren, geçmişi 4000 yıl öncesine uzanan bir kalenin içerisinde bulunan Sinop'un en ünlü yapılarından biri olan tarihi Sinop Cezaevi, Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunan İnceburun Feneri, sakinliği ve bol oksijeniyle Hamilyos Koyu gibi doğal ve kültürel zenginlikleri keşfederken, şüphesiz Sinop'un en meşhur yemeği olan Sinop mantısını da tatmadan dönmeyin. Mitolojilere konu olan ve görenleri kendisine hayran bırakan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Bütün bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Bilinç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Temizlik günü mü?

Az önce Almanya'ya bir şarkı göndermiştik, şimdi de Paris'e göndereceğiz. Yurt dışından dinleyenlerimiz de ses verdiler. Ne güzel oldu, Fransa'dan dinliyoruz sizleri demiş Abdülkadir Çoban. Paris'ten selam ve saygılarımızla tüm Türkiye'ye diyor. Biz de kendilerine güzel bir şarkı göndererek akşamlarına eşlik.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tahmin de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tahmin.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tahmin.
2: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: 35 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

Tam bir yurt dışı bölümü gibi oldu ama son bir mesaj da Kosova'dan geldi. Dinleyicimiz ismini paylaşmamış fakat her zaman bizi dinlediklerini söylemişler. Bir şarkı da Kosova'ya gelsin demişler. Elbette gelsin. Selamlar sevgilerimizle. Böylelikle paylaşımları, mesajları bitirdik ama yayınımız devam ediyor. Az sonra son bölümde tekrar buluşacağız.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sinop. Yüzyıllar boyunca bir liman kenti olmuş, pek çok uygarlığı ağırlamış, ilk çağ düşünürlerinden Diyojen'in doğduğu yer olarak da anımsanmış olan Sinop, eşsiz doğal güzellikleriyle de görenleri kendisine hayran bırakıyor. Günümüzde müze olarak hizmet veren, geçmişi 4000 yıl öncesine uzanan bir kalenin içerisinde bulunan Sinop'un en ünlü yapılarından biri olan tarihi Sinop Cezaevi, Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunan İnceburun Feneri, sakinliği ve bol oksijeniyle Hamilyos Koyu gibi doğal ve kültürel zenginlikleri keşfederken şüphesiz Sinop'un en meşhur yemeği olan Sinop mantısını da tatmadan dönmeyin. Mitolojilere konu olan ve görenleri kendisine hayran bırakan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detay

Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slowtürk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yapamam mı?
1: Her cuma söylerim, haftanın belki en kalabalık trafiğiyle geçireceğiniz eve dönüş yolculuğu olacak. Ama bir yandan da en keyiflisi, herkes için olmasa da birçoğunuz için hafta sonu tatili başladı çünkü. Yollarda olanlara iyi yolculuklar diliyorum. Hepimiz için güzel bir akşam olması umuduyla harika şarkılarla sizleri buluşturmaya devam

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Ne kaçırmayın.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Kamu spotu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Size biraz duygusal asimetriden bahsetmek istiyorum. Bilenler bilmeyenler vardır ama mutlaka hayatınızın bir döneminde yaşamışsınızdır. Bazen karşımızdaki kişiye gereğinden büyük anlamlar yükleriz ve kendi kafamızda bu büyüklükte duygular yaratır ve buna göre davranırız ya. İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Diğer tarafın aynı yoğunlukta bir bağ kurmadığını ve hissetmediğini gördüğümüz bu gerçekle birebir karşı karşıya kaldığımız anda yaşadığımız sarsıntı, duygusal asimetri sevgili dinleyiciler. O yüzden kime ne kadar anlam yüklüyoruz? Gerçekten iyi tahlil etmek gerekiyor. Siz de böyle bir şey yaşıyorsanız ne yaşadığınızın bir kez daha farkına varın diye paylaşmak istedim.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.90 değer kaybıyla 13.981 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.075, çeyrek altın 10.303 liradan alıcı buldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Yeni Bosna Avcılar, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Kağıthane Seyrantepe, Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye çevresi etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya geçişlerinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları.

Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

Cuma'yı bitiriyoruz, hatta haftayı bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Ama şimdi önümüzde uzunca bir cuma akşamı ve gecesi var. Hepiniz için huzurla, keyifle geçmesini dileyerek bugünkü programı tamamlıyorum. Hatta şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Çünkü yarın yayında olmayacağım. Ama her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 14'te ben Şeyma Şener yeniden Slow Trip'te olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 61 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 53 orta, İzmir 64 ile hassas gruplar için riskli, Adana 84 ile sağlıksız, Samsun 65 derece ile hassas gruplar için riskli, Diyarbakır ise 47 derece ile iyi seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalarda acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt,

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günlerden cuma, haftanın bütün yorgunluğu yavaş yavaş omuzlardan inerken hafta sonunun güzel heyecanı kapıyı çalıyor. Kimileri çoktan planını yaptı, kimileri ise bakalım hayat bana bu hafta sonu ne sürpriz hazırlayacak diye bekliyor. Nerede olursanız olun bu akşam size eşlik edecek en güzel şarkılar burada. Ben Selim Altın, cuma akşamına hoş geldiniz.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: yaşa. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1.590.000 TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot garaj,
3: otoekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: Vakıf.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.90 değer kaybıyla 13.981 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.075, çeyrek altın 10.303 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Yeni Bosna Avcılar, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Kağıthane Seyran Tepe, Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye çevresi etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya geçişlerinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Sigma ve

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Hafta sonu demek biraz dinlenmek, biraz nefes almak demek. Belki uzun zamandır ertelediğiniz o kahveyi sevdiklerinizle içeceksiniz. Belki küçük bir yolculuğa çıkacak, belki de sadece evinizde huzurun tadını çıkaracaksınız. Planınız ne olursa olsun kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Çünkü bazen insanın en çok ihtiyacı olan şey kendisiyle baş başa kalabildiği birkaç güzel saattir. Ben Selim Altın, en güzel şarkılarla cuma akşamına yayında devam ediyoruz.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bir ilişkiyi ayakta tutan şey büyük sürprizler değil, küçük ama içten davranışlardır. Nasılsın diye sormak, gözlerinin içine bakarak gülümsemek ya da hiç beklenmedik bir anda iyi ki varsın diyebilmek. Belki bu hafta sonu sevdiğiniz insana zaman ayırmanın tam sırasıdır. Çünkü birlikte geçirilen güzel anılar en değerli yatırımlardır. Ben Selim Altın, cuma akşamında en güzel aşk şarkılarıyla 20. saatte yanınızda olmaya devam ediyorum. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var. Sizler de yayınıma hoş geldiniz.

Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Cuma akşamı başladıysa umut da yeniden başlamıştır. Önünüzde iki güzel gün var. Belki dinleneceğiniz, belki gezeceğiniz, belki de yeni başlangıçlara cesaret edeceğiniz iki koca gün. Kendinize iyi davranın, sevdiklerinize vakit ayırın ve bu akşam müziğin tadını doyasıya çıkarın. Hafta sonuna güzel bir başlangıç yapmak için doğru yerdeydiniz. Ben Selim Altın, Slow Türk'te artık benim için veda vakti. Herkese keyifli, mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın. Bakma.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: Reklam spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Hadise ve Son Günlerin sevilen şarkısı Ara Beni Slow Türk'teydi. Aşkın Frekansı'ndan merhabalar, iyi geceler. Umarım iyisinizdir. Umarım hepimiz için güzel bir gece olur. Haluk Sarıtaş ben, yine 2 saat boyunca yanı başınızdayım. Mutlu, keyif dolu dakikalar.

Değilim'le Mebrure Slotürk'teydi. Artık program sizin. Sizler seçeceksiniz. Geceye şarkınızı bırakacaksınız. Biz de çalacağız. Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Sezen Aksu, Vazgeçtim'le geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hadi hemen birlikte dinleyelim bakalım gecenin ilk şarkısı neymiş?
1: Haluk Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. Bugün sizden Cem Adrian'dan Dostum şarkısını istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Özlemenin çok ağır duygular yaşattığı bir dönemdeyim. Ne söyleyeceğimi de çok bilemiyorum aslında ama çok sevdiğim kardeşim için bu şarkıyı istiyorum. Beni ve onu çok iyi anlatıyor. O da dinleyince beni anımsayacaktır. Onu çok seviyorum, onu çok özlüyorum.

0: Ezgi'nin günlüğü eksik bir şeyle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Nilüfer isteği var. Dinleyelim.
1: Haluk Bey, merhaba Slow Türk ailesi. Bu akşam sizden Nilüfer Caddelerde Rüzgar istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. Bu Sakarya'dan sevgilime gelsin.

0: Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. Nilüfer çok uzaklarda, az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Müslüm Gürses isteği var.
1: Selamlar Haluk Bey, iyi geceler. Çok güzel şarkılar çaldınız. Sağ olun. Müslüm Gürses'ten Nilüfer.

0: Benim de dinlemekten keyif aldığım Müslüm Gürses şarkılarından bir tanesi Nilüfer Slowtruck'taydı. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçmeye devam ediyorsunuz. Bu kez neredeyiz? Adana'dayız.
1: Hayırlı geceler Haluk abi, kolay gelsin. Adana'dan selam olsun. Murat Göğebakan'dan Ay Yüzlüm adlı parçayı istiyorum. Seni dinleyen, kulağı sende olan tüm Slow Türk ailesine gelsin. Saygılar, sevgiler abi, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.

0: Yıldız Usmanova ve Yaşar düeti Seni Severdim radyonuzdaydı. Slow Türk'te samimi, içten duygularla gönderdiğiniz sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: Sana olan sevgimi anlatmaya kalksam kelimelerin yetmeyeceğini çok iyi biliyorum. Çünkü seni çok ama çok fazla seviyorum. Nefes alıyorsam biliyorum ki senin için alıyorum. Çünkü seni canımdan çok seviyorum. O yüzden sana Ajda Pekkan'dan Bir Günah Gibi şarkısını armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Varsın bir tanem.

0: Süperstar Ajda Pekkan ve Tolga Işıklı bir günah gibi Slowturk'taydı. Sesli mesajlarda bu kez Samsun'dayız.
1: Samsun'dan selamlar, iyi geceler Slowturk ailesi. Bugün annemin doğum günü. Annem ve teyzem için Çelik'ten Dilberim şarkısını istiyorum.

0: Çelik ve o sevilen slow şarkılarından bir tanesi Dilberim radyomuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda Gökhan Türkmen isteği var.
1: Haluk Bey iyi akşamlar. Ben sizden Gökhan Türkmen'den Yorgun şarkısını istiyorum. Benim gibi bir gece daha onsuz ömründen geçenlere gelsin. İyi geceler.

0: Bazen Şebnem Ferah'ın da dediği gibi sil baştan başlamak gerekiyor. Slow Türk'te geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Gecenin bu saatinde biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: İyi geceler sevgili Slow Türk ve Slow Türk dinleyicileri. Gaziantep'ten hepinize sevgiler. Hani hayatımızda bazı insanlar vardır. Bir an, bir dakika, bir gece yanınızda kalması için her şeyimizi verebileceğimiz insanlar. O insanları asla kaybetmeyin. Seni seviyorum kelimesini kullanmaktan asla korkmayın. Ve sürekli ona sevdiğinizi söyleyin. Bu akşam Gitme Kal Bu Gece parçasını sararsanız çok sevinirim. Tekrar iyi geceler, iyi yayınlar.

0: gelişme bu gece az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te biraz geçmişe gidelim. Hangi şarkıyla dinleyicimiz söylesin?
1: İyi geceler dilerim. Kolay gelsin. Sıradaki parçayı bana çok güzel çocukluk yaşatan ama erkenden göçüp giden annem ve babam için istiyorum. Mirkelam Hatıralar.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Cem Cenk, üzülmedim ki ile Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Almanya'dayız.
1: Herkese iyi geceler. Almanya'dan dinliyorum ben. Haluk Bey, son günlerde neyi nasıl yorumlayacağımı bilemediğim olaylar yaşıyorum ve sanırım insanlara güvenmemek gerekiyor, bunu anlıyorum. İstek parçam Derya Uluğ'dan Hani Olacak. Umarım çalarsınız. Herkese güzel bir gece olsun. Teşekkürler.

0: Bilir Obini ve Pinhani az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Tarkan isteği var, dinleyelim.
1: Hayatıma güzellik katan Yasemin Süngü'ye armağan etmek istiyorum. Tarkan'dan İnci Tanem. Sesini duyduğum her an iyi ki varsın bir tanem.

0: İhtiyacım Var ve Acıoğlu az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Melisa, kulağımız sende.
1: İyi yayınlar Slow Türk ailesi. Ben Melisa. Tan Taşçı'dan Nasıl Seveceğim şarkısını bir daha nasıl seveceğim diye düşünen herkese gelsin. Bu gece de İzmit'ten selam.

0: Yıldız Tilbe, Sevemedim Ayrılığı az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda gecenin bu saatinde ülkemizin en güzel şehirlerini teker teker geziyoruz. Bu kez Mardin'deyiz.
1: Mardin'den iyi akşamlar Haluk Bey. Ferda Anıl Yarkın Üzülme şarkısını Ankara'dan gelen misafirim Hilal için istiyorum.

0: battı.
1: Ferhat Göçer takvimle az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te artık veda vaktim geldi ama gecenin son mesajlarına bir göz atalım.
2: Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Şu an radyo sizi dinliyorum. Buradan sevdiğim Pete Gökhan Türkmen'den Aşk şarkısını gönderiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.
3: İyi akşamlar Slow Türk ailesi. İçimdeki fırtınaları ne kadar anlatsam da hep eksik kaldım. Zafer Peker'den Anlamazsın şarkısını. Ne yaparsam yapayım beni hiç anlamayan ama hep aklımda olan o özel kişiye gelsin. İyi dinlemeler.
4: İyi geceler, ben Eskişehir'den Sena. Sevgilim için bir şarkı istiyorum. Çalarsın sevinirim. İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibi.
5: İyi yayınlar Slav Türk ailesi. Kocaeli'den selamlar. Gökhan Türkmen'den Derdim şarkısını tüm sevdiklerim için rica ediyorum. İyi yayınlar, keyifli dinlemeler.
6: Herkese merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar dilerim. Kalbenden rüzgar parçasını, hasreti içime sığmayan, uzakta ama en yakınımda, kalbimde, yüreğimde hissettiğim adama gelsin. Bu şarkı bizim için çalsın sevgilim. Şu an yan yana olamasak da birlikte dinlediğimizi bilmek datıyor. Seni de aynı şekilde biliyorum. Seni çok özlüyorum. Seni çok seviyorum. İyi geceler, tatlı rüyalar.
7: Merhabalar, iyi yayınlar Haluk Bey, ben Şule. Ayla Çelik Kırmızı şarkısını rica ediyorum. Adını her nefesinde sakladığım adam için istiyorum bu şarkıyı. Oradan ki gökyüzüne bakarsan bak İbrahim. Bil ki ben de aynı gökyüzüne bakıyorum. Çünkü seni sevdiğim yer hiçbir mesafenin, uzaklığın, sessizliğin ulaşamadığı kadar derinde. Seninle huzurlu konuşmalarımızı o kadar çok özledim ki. Senin ses tonuna ruhumun çok ihtiyacı var. Seni çok özledim.
8: İyi geceler Haluk Bey, İstanbul'dan sevgiler. Sizden Müslüm Gürses'ten Affet şarkısını rica ediyorum. Affedilmeyi bekleyen herkes için gelsin bu şarkı.
1: Sesinize, yüreğinize, ruhunuza sağlık. İyi ki varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Pazartesi gündüz saat 11'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.